0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

saz eşliğinde seslendirdiği Kırcali oyun havasıyla hepinize programımıza hoş geldiniz diyoruz. Sevgili dinleyiciler, bugün mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Teknik yapımda arkadaşımız Gergana Dramalieva ile birlikte çok güzel bir konser hazırladık sizler için. Konser derken belki de Fonotek'te Bulgaristan Türkleri arasında, Bulgaristan Türklerinin türküleri ve şarkıları arasında, bu zenginlik arasında en fazla kayıtlara sahip olan Hasan Rodoplu'dan türküler seçtik. Kendisi şu anda Türkiye İzmir'de yaşıyor. Sevgi ve saygılarımızı iletirken sevgili dinleyiciler, benim de çok beğendiğim onun sesinden birbirinden güzel türküler ve şarkılar seçtik. Bir saat boyunca size birbirinden güzel türkülerle güzel dakikalar diliyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg/türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

alaka, balkana daldılar. Yürüsene alaka, yürüsene alaka, balkana daldılar. Belki üstsüzmüş Murat Hoca oldu.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bu sabah çok güzel bir konserle huzurunuzda olduk. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır, teknik yapımda arkadaşım Gergana Dramaleva ile birlikte Rodopların en güçlü seslerinden biri olan Hasan Rodoplu'dan türküler ve şarkılar seçtik. Umarız sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Kendisine sevgilerimizi iletirken başka bir konserde, başka bir programda buluşuncaya dek demeden önce saat 13'te başlayan öğle yayınımız ve saat 20'de başlayan akşam yayınımızda yine birlikte olalım dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: ...8 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızdan merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Gününüzün güzel, haftanızın güneşli olmasını diliyoruz. Canlı yayınımıza gelince önce haberleri sunacağız. Ardından Bedriye Halis haftaya başlarken programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Sofya'da düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Karadeniz bölgesinin yalnızca askerleştirilmiş bölge olarak görülmesine kesinlikle karşıyım dedi. Hükümetten fiyatlarda %15 ile %30 arasında düşüş beklentisi. Bulgaristan yönünde Kalotina sınır kapısında tır trafiği yoğunluğu seyrediyor. Emekli maaşı ödemeleri bugün 8 Haziran'da başlayıp 22 Haziran'a kadar devam edecek. Spor haberimiz var. Nikola Tsolov, FIA Formula 2 Monaco Grand Prix yarışını kazandı.

Haziran'da başlayıp 22 Haziran'a kadar devam edecek. Spor haberimiz var. Nikola Tsolov FIA Formula 2 Monaco Grand Prix yarışını kazandı. Hava durumuna gelince sabahları güneşli, öğleden sonra dağlarda yağışlı hava etkili olacak. Şimdi haberler. Betya'nın aktardığı üzere Bulgaristan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığı kapsamında Sofya'da düzenlenen Balkanlar ve Karadeniz'de barış, istikrar ve işbirliği için ortak bölgesel güvenliğe doğru başlıklı konferansta konuşan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Karadeniz bölgesinin yalnızca askerleştirilmiş bölge olarak görülmesine kesinlikle karşıyım. Karadeniz, Bulgaristan için coğrafi ve doğal açıdan olağanüstü bir değerdir ifadelerini kullandı. Karadeniz kıyılarında gelişmekte olan halka sosyal geçim kaynağı ve gelir sağlayan turizm sektörüne tamamen son vermemek için bundan sonra olayların nasıl gelişeceğini çok dikkatli bir şekilde izlemeliyiz diyen Cumhurbaşkanı, hiçbir ülke kendi güvenliğini tek başına garanti edemez. Bu güvenlik irade, ülke ve elbette ki stratejik ittifaklarımız olan Avrupa Birliği ve NATO ile yakın işbirliğini gerektirmektedir sözlerini kullandı. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev Nova TV'ye konuşurken hükümetin önde gelen zincir mağazalardan beklentilerinin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında %15 ila %30 arasında indirimin yapılması ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını kontrol etmeyi amaçlayan sürdürülebilir davranış ve piyasa önlemlerinin alınması yönünde olduğunu söyledi. Bakan Pulev'in açıklaması, zincir mağazaların üreticiler ve hükümetin ortaklaşa yürüttüğü Košnica Zgriža ulusal girişimin tanıtılmasından kısa bir süre önce geldi. Bugün gıda zincirlerinden temel gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürme konusunda sosyal sorumlulukların nasıl gördüklerine dair açıklamalar bekliyoruz. Batı Avrupa'da sergiledikleri gibi sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk sahibi davranışlar görmek istiyoruz diyen Bakan Pulev, hükümetin zincir mağazaların fiyatlarının normal ticari uygulamalara uymadığına dair makul şüpheler taşımakta olduğunu ifade etti ve %100'ün üzerinde aşırı fiyatlandırma olaylarının olduğunu öne sürerken, piyasada bir kusur var ve bu nedenle fiyatları belirleyen normal piyasa mekanizmaları çalışmıyor ifadelerini kullandı. Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ emekli maaşı ödemelerinin bugün 8 Haziran'da başlayıp pazartesini 22 Haziran pazartesine kadar devam edeceğini açıkladı. Ödemeler her postanede belirlenen grafiğe göre yapılacaktır. Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilerin hesaplarına emekli maaşları 8 Haziran'da yattı. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere pazartesi sabahı itibariyle Bulgaristan yönünde Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında tır trafiği yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan hudut kapılarında trafik normal seyrederken Ruse-Gürgevu geçiş noktasında Tuna Köprüsü'nün Bulgaristan tarafında Haziran ayına kadar devam edecek onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Pamporovo tatil beldesi ile Smolyan şehri arasındaki heyelan nedeniyle oluşturulan acil durum geçici yolu 8 Haziran'da trafiğe açılacak. BNR Plovdiv Radyosu'nun aktardığı üzere bir aydan fazla süren zorlukların ardından acil durum için yapılan geçici yol nihayet kullanıma açılıyor. Geçici güzergah yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda olup yol boyunca çakıl döşendi ve geçiş için genişletmeler yapıldı. Yeni geçici çevre yolu esas olarak tatil köyünde çalışanlar tarafından kullanılacak ve 3,5 tondan ağır araçların dışında diğer araçların da geçmesine izin verilecek. Yeni hafta içerisinde Loveç ilindeki Hemus otoyolunun 89. ile 91. kilometreler arasındaki kaldırım

taşlarının temizlenmesi çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 8 ile 11 Haziran tarihleri arasında sabah 08'den akşam saat 18'e kadar Varna yönünde acil durum şeridine giriş kademeli olarak sınırlandırılacaktır. Karayolu Altyapı Ajansı API, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Haziran ayının başından bu yana meydana gelen 160 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 216 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 55 yangın söndürüldü. Spor. Betia'nın aktardığı üzere Campus Racing takımından Nikola Tolu Formula 2 sezonunun 4. yarışı olan Monaco'daki ana yarışı kazandı. Bulgar pilot yarışın neredeyse tamamını 2. sırada geçirmiş olsa da son turda liderliği ele geçirdi ve haklı olarak sezonun 2. tam zaferini elde etti. Pilotlar sıralamasında Tolu İtalyan Gabriele Mini'nin sadece 1 puan gerisinde olurken 62 puanla 2. sıraya geri döndü. Norveçli Martinus Stenhorn ve İrlandalı Alex Dunn 48'er puanla üçüncülüğü paylaşıyor. Hava durumu. Salı günü en düşük hava sıcaklıkları 13 ile 18, Sofya'da 13 derece olacak. Ülkenin birçok bölgesinde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra başta dağlık bölgelerde ve Kuzeydoğu Bulgaristan'da olmak üzere bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağacak.

0: görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrelerde 22, 2000 metrelerde ise yaklaşık 14 derece olacak. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
2: Haftaya başlarken.
3: Haftaya başlarken programıyla canlı yayınımız devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Kalis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevke Çakır adına merhabalar. Değerli dinleyiciler, haftaya başlarken programında Bulgaristan'da 2026 yaz turizm sezonu 1 Haziran'da resmi olarak başladı diyerek yetkililerin bu yıl turist sayısında yaklaşık %5 artış beklediğini aktaracağız. Erken rezervasyonların yükseldiği sezonda en yoğun ilgi Slънчев бряг, Zlatni Piyasası ile Albena bölgelerine yöneliyor. Avro bölgesi üyeliğinin ardından ilk yaz sezonunu yaşayan Bulgaristan, rekor sayıdaki mavi bayraklı plajları, uygun fiyatları ve sıkı güvenlik denetim uygulamalarıyla Avrupa'dan daha fazla turist çekmeyi hedefliyor. Konu hakkında detaylar ilk şarkımızdan hemen sonra. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Karadeniz kıyısındaki yaz turizm sezonu resmi olarak 1 Haziran'da başladı. Ulusal İstatistik Enstitüsü ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz yıl için yabancı turist kayıtlarında %9,8 olmak üzere rekor artışın yanı sıra yerli tatilcilerin sayısında yıllık bazda %2,9'luk bir yükseliş olduğunu rapor etti. Ülkedeki konaklama sayısındaki yaklaşık %4'lük artış, Bulgaristan'ı bu göstergenin büyüme hızı bakımından Avrupa Birliği ülkeleri arasında ilk 10'a taşıdı. Ocak-Kasım 2025 dönemindeki turizm gelirleri ise yaklaşık 3,9 milyar avroya ulaştı. Turizm Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere erken rezervasyonlarda %3'lük bir artış kaydedilirken yaz sezonu için turist sayısının önceki yıllara kıyasla yaklaşık %5 yükselmesi bekleniyor. Karadeniz kıyısı boyunca bulunan plajlar ziyaretçileri ağırlamaya tamamen hazır olurken denetim organlarının kontrolleri de başlamış durumdadır. Ön rezervasyon verileri istikrarlı bir ilginin duyulduğuna işaret ediyor. Kitlesel turizm açısından en çok tercih edilen ilk 3 destinasyon ise Slънчев бряг, Zvatni Piasati ile Albena olmaktadır. 2026 yazı Bulgaristan'ın Avro bölgesi üyesi olduğu ilk yaz sezonu olma özelliğini taşıyor. İş dünyası, döviz dönüşüm ücretlerinin kaldırılmasının, ödemeleri kolaylaştırmasını ve Batı ile Orta Avrupa'dan daha fazla bireysel turist çekilmesine katkı sağlamasını bekliyor. Varna ve Burgaz Havalimanları turistleri Schengen'in hava ulaşımına yönelik kolaylaştırılmış kuralları kapsamında karşılıyor. Uluslararası pazarda Bulgaristan'ın güvenli, sakin ve erişilebilir bir destinasyon imajını koruması da önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Fiyatlar Yunanistan ve Türkiye ile karşılaştırıldığında yaklaşık %20 daha düşük seviyede kalmaya devam ediyor. Bu yıl Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında yer alan ve uluslararası çevre sertifikası mavi bayrak ile ödüllendirilen plaj ve limanların sayısı 26 olup ülkemizin tarihinde en yüksek sertifikalı tesis sayısı olarak kayda geçti. Turizm Bakanlığı verilerine göre organize, aile tatillerine ve paket tur programlarına en büyük talep var. Ön rezervasyon yaptıran yabancı turistlerin büyük bölümü Polonya, Birleşik Krallık, Almanya, Çekya ve Romanya'dan geliyor. Bu yıl ayrıca Fransa ve İsrail'den gelen organize turist grupların sayısında da belirgin bir artış gözlemleniyor. Yerli turistlere gelince onlar büyük ölçüde last minute, son dakika fırsatlarını ve hafta sonları ile resmi tatil dönemlerindeki kısa tatilleri tercih ediyor. Bu nedenle şu aşamada yerli turistlerin tatil davranışlarını ve sezon içindeki hareketliliğini öngörmek oldukça güç görünüyor. 2026 yaz sezonunda Varna Havaalanı'nda Birleşik Krallık'tan doğrudan charter uçuşları yapılmayacak. Birleşik Krallık ile Varna arasında seyahat etmek isteyen yolcuların doğrudan sefer düzenleyen tarifeli düşük maliyetli hava yollarını veya geleneksel hava yolu şirketlerini kullanmaları gerekiyor. Charter uçuş trafiği tamamen Burgaz Havaalanı'na yönlendirilmiş durumda. Bununla birlikte Almanya, Polonya, Çekya, Avusturya, İsviçre ve İsrail başta olmak üzere diğer önemli charter pazarlarına yönelik uçuşlar yoğun şekilde sürdürülmekte, bazı haftalarda ise sefer sıklığı 2 katına çıkarılmış bulunuyor. Her iki havalimanı Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısını 20'den fazla Avrupa ülkesine bağlayan kapsamlı bir charter uçuş programına sahip. 1 Haziran'dan itibaren Bulgaristan'daki tüm plajlarda geniş çaplı denetimler başlatıldı değerli dinleyiciler. Denetimler birden fazla kurumun

ortak çalışmasıyla yürütülmekte olup, kontrol ekipleri zorunlu sayıda can kurtaran ve sağlık noktalarının bulunup bulunmadığını, su atraksiyonları ve jet skilerin sertifikalarını ve teknik uygunluğunu, hijyen ile temizlik kurallarına uyulmasını, ticari faaliyetleri, mali denetim uygulamalarını ve diğer yasal gereklilikleri kontrol etmektedir. Aktif yaz sezonu boyunca can kurtaran hizmeti verilen ve koruma altındaki plajlarda evcil hayvanların gezdirilmesi ve bulundurulması yasaktır. Bu kural plajların güvenliğini, temizliğini ve ziyaretçilerin rahatını korumayı amaçlamaktadır. Turizm Bakanlığı plajlara ilişkin güncellenmiş interaktif bir haritayı hizmete sundu. Plaj işletmecileri şemsiye ve şezlong ücretlerini sistem üzerinden gerçek zamanlı olarak duyurmak ve güncellemekle yükümlü. Bu uygulamanın amacı plajlarda yerinde yapılan ödemelerde fiyatların yapay olarak yükseltilmesini önlemektir.

değerli dinleyiciler, şimdi de bizimle duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz size özel ayırdığımız bölümde bize canlı yayınımızın sonuna kadar yani saat 14'e kadar ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Sıradaki şarkımızdan hemen sonra her iki hattımızda sizler için açık olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programın sizden gelen mesajlarla, telefonlarla devam ediyor şimdi. İlk mesajımız bize daha Perşembe akşamı gelmiş. Bize Ömer profilinden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bu haftalık selamlamamızı da yapalım. Bugün 8 Haziran Pazartesi köyden Fevzi abim ile Emine Sevgi'nin doğum günü. 9'u Salı köyden Sezer kuzenim ile Tırgoviçte'den Renginar'ın doğum günü. 10'u Çarşamba köyden Enis ile Duluvu köylerinden Cansel Rüzgün'ün doğum günü ve köyden Ayhan Ahmet'in evlilik yıl dönümü. 11'i Perşembe köyden Kaka Roza'nın doğum günü. 12 Cuma köyden İdris Abba'nın doğum günü ve Cansel Rüzgün ile Zayde Kerim'in evlilik yıl dönümü. 13 Cumartesi köyden Üskar Abla ile geçmiş Başbakan Boyko Borisov'un doğum günü ve 14'ü Pazar köyden Şirin ablamın doğum günü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara ve tüm radyo dinleyicilerine gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olunca yazmış Ömer Bey. Siz de öyle teşekkür ettik. Hemen ilk dinleyicimizi alalım. İyi günler.
2: İyi günler.
1: Hoş geldiniz programımıza, sizi tanıyalım.
2: Hoş bulduk. Ben Silistra Sancar, Zaritça köyünden. Ben Nebat ablanız.
1: Nasılsınız?
2: Nasılsın kızım Bedriyem?
1: Teşekkür ederiz. Bizler çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir Nebat Hanım.
2: İyiyiz. İlk önce ekibinizi selamlayırım. Kucak dolusu selamlar Zaritça'dan, Nebat ablanızdan.
1: Teşekkür ederiz. Buyurun.
2: Sonra ayın 8 Haziran'da Pravda'dan Gülseren'in doğum günü var. Selamlayayım. Ben teyzesi olayım. Gülseren'e sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyelim. İşlerinde başarılar Gülseri'ye, eşine de. Ondan Zaritça'dan 5 agası var. Bir de kız aralığında Gülseri. Agasının biri Bayar. Kızı Elis. Suhodol'dan agası Sevinç, İngesi Cemile'yi selamlayayım. Olabilirse bir iki de dostum var.
1: Evet, kısaca ama Nebat Hanım. Evet.
2: Kısaca, evet. Evet. Çereşe'da Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den Kamil kardeşimi, Golanova'dan Vesret Eymi, Lovino'dan Maziz teyzeyi, Deçivo'dan Meryem teyzeyi, Boyan'dan Vesret teyze, Brestov'ya neden de Sebre teyze. Bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım. Yani bu kadar.
1: Teşekkür ettik Nebat Hanım. Biz de size ekip olarak kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi alalım. İyi günler. Alo.
3: Alo, iyi günler.
1: İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
3: Ben Salim Bakiraz ve Tezerçe Köyü'nde.
1: Nasılsınız Salim Bey?
3: İyiyim.
1: Buyurun.
3: Burada tam tüm Tezerçe'de dinleyenleri, radyoları güzel bir türküle selamlamak istiyorum. Targoviç'te Vezi Hatipoğlu. Selamlamak istiyorum.
1: Evet, ve sizi tanıyan her

0: herkes için olsun mu?
1: Evet, herkes için olsun.
0: Olsun, teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyoruz bizler de Ezerçe'ye. Ve sıradaki aslında ilk türkümüzü sizler için de dinleteceğiz Salim Bey. Bir mesaj daha okuyorum. Nebahat Hanım az önce Gürseli Hanım'ı selamladı. O bize mesaj yazmış. Bakalım bize neler yazmış. Gürseli Alman Koç profilinden selam Pravda'dan radyoda çalışanlar. Ben Gürseli Eliman Koç. Bugün benim doğum günüm. Az önce Nebahat Hanım'dan öğrendiğimiz üzere kendime doğum mesajı yazayım dedim. Geçtiğim yollara, atlattığım tüm zorluklara ve içimdeki hiç sönmeyen o umuda teşekkür ederim. Kendime olan inancımı hiç kaybetmedim. Her düşüşümde yeniden ayağa kalkmayı öğrendim. Zaman su gibi akıp giderken geride bıraktığım her an için şükrediyorum. Yaşadığım her acı beni güçlendirdi. Her mutluluk içimi aydınlattı. Yeni yaşım bana yeni başlangıçlar, güzel tesadüfler ve tarifsiz huzur getirmesini diliyorum. Ve ben yeni yaşımda hayallerime bir adım yaklaşmak için sabırsızlanıyorum. Allah daima sabredenlerle birlikte. Yeni yaşım bana, benim bu güzel mesajımı dinleyen, benimle bu güzel günümü paylaşan sevdiklerime sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum.

resimler notuyla bize birbirinden güzel 6 fotoğraf göndermiş. Güzel bahçesinden, çiçeklerinden ve meyve ağaçlarından. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun Gürseli Hanım. Tüm bu güzel mesajlarınıza biz de canı gönülden katılıyoruz ve gerçekten böyle hayallerinizi teker teker gerçek olmasını temenni ediyoruz ve güzel türkümüzle sizi selamlıyoruz. Ahmet Cumalı söylüyor. Kaşların ne güzel kara kız.

Yan baktıkça bana da karakoz, yüreğime yâre taştırın karakoz. Yan baktıkça bana da karakoz.

0: Bu enerjik türkümüzün ardından bizi böyle gencecik enerjik birisi arıyor. O koçtan Meyra Hanım hattımızda, hemen alalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Okuldasınız diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Evet ve elinizde radyo, bizi telefondan bizi dinliyorsunuz.
1: Evet, her zaman.
0: Evet, sağ olun. Buyurun bakalım.
1: İstiyorum bir tanecik yengemin doğum gününü kutlamaya. İyi ki varsın güzel kalbim ve güler yüzün herkese mutluluk saçıyor. Yeni yaşa sana sağlık, mutluluk ve bolca bereket getirsin demeyi istiyorum. Öncelikle.
0: Evet, çok ve güzel.
1: İstiyorum yengemin ailesini selamlamaya. Dayıma ve kuzenlerim Tuna ile Can da sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.
0: Ay ne güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Peki yengenizin tekrar ismini alabilir miyiz?
1: Bayriye.
0: Bayriye. Bayriye Hanım'ın bugün doğum günü var. Peki doğum günü olacak mı? Kutlamalara siz katılacak mısınız? Pasta?
1: Evet. Tabii ki de akşama.
0: Bu mesajı da o zaman dinlersiniz tekrar. Eğer şimdi Bayriye Hanım dinlemediyse.
1: Evet, dinleriz ve annemi de selamlamayı istiyorum. Evet. Ayrıca.
0: Evet.
1: Onu da çok seviyorum. Dedeme, anneanneme, hepsilerine bolca saygı ve böyle ailede olduğum için çok mutluyum.
0: Eminim onlar da böyle sizin gibi bir evlada sahip oldukları için Meyra çok mutlular. Sizi çok kucak dolusu selamlar gönderiyoruz buradan ekipçe. Sıradaki türkümüz başta sizin için gelecek, sonra Biricik yengem dediniz, Bayri Hanım için gelecek ve bütün aileniz için, anneniz için, hep herkes için gelecek. Okulda da böyle başarılar diliyoruz. Artık yılın sonu geliyor, okul yılının böyle tam notla bitirmenizi

bir maili sağ olsun bize ulaştırdı. Kendisine teşekkür ederek hemen bizim mailimizi ve Facebook adresimizi hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, bize turkish@benere.bg mail adresinden yazabilirsiniz veya Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz bunu Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü yazarak yapabilir veya sadece Bulgaristan Radyosu yazarak yapmanız mümkün diyorum ve bu mesaj bize Türkiye'den geliyor, İzmir'den geliyor. Doktor Nazım Gümüş bize yazmış. İyi günler Kırcalı Radyosu ilgilileri. Zaman buldukça İzmir Seferihisar yazlığımın güncel işleriyle boğuşurken belime bağlı olan cep telefonu kulaklıklarından sizi dinliyorum. Özellikle Şume'nin bir köyünden olan fotoğrafçı soydaşımızın konuşma düzeyi ve bilinç sınırlarının genişliği bir dilci olarak yüce onur ve gurur sınırlarımı zorladı diyebilirim. Ne yazık ki Türkçe her geçen gün yok almaktadır anlamındaki Şevki Hanım'ın sözleri de ayrı alkışları hak etmiş oldu bir gerçeği saptaması yönünden. Epeyce araştırdım ancak bulamadım. 1969 Şumen Akdere Bialareka köyü göçmeni bir ortaokul öğrencisi olarak Türkiye'ye ilk göç edenlerden idik. Ve gelmeden önceki birkaç yıllık anılarımda Varna içlerinde Zeliham gece ışıklar yanıyor türküsünü Sofya Radyosu'ndan dinlediğimizi hatırlıyorum. Tütün elpezelerken. Eğer bu türkünün bağlantısını bir biçimde var ise ve bana iletebilirseniz size en derin şükranlarımı sunuyorum. TRT Rusça yayınları eski sunucusu, çevirmeni ve yapımcısı bir meslektaşınız olarak. Sesiniz ve soluğunuz hiç eksilmesin. Türkçe kullanım düzeyiniz ve hakimiyet derinliğinize hayran kaldığımı bu fırsattan yararlanarak belirtmek isterim. Sağlıcakla, esenlikle ve gönüllüce çalışma günlerine daha nice nice yel esintileri eşliğinde türkü sunuşlarınızla diye yazmış değerli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayırdığınız zaman için, yazdığınız mısralar için teşekkür ettik ve size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Belki istediğiniz türküyü bulamadık ama yine Zeliham diye Raziye Fazlı'nın söylediği çok güzel bir türküyle sizleri selamlıyoruz şimdi.

0: Özaliz Vezdelina'dan Melahat Hanım şimdi hattımızda. İyi günler Melahat Hanım.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Vezdelina'ya.
0: Sağ olun.
1: Aramamın nedeni cumartesi gün benim torunun doğum günü vardı. İkinci seneyi bitirdiği hülmede bütün ailesini selamlıyorum. Bütün okuyanlara da tebrikler ediyorum. Burada bizim akrabamız da, o da birinci sene, o da bitirdi birinci seneyi. Onun da pazar günü vardı, doğum günü. Onu da tebrikliyorum. Başarılar diliyorum. Bütün okuyanlara, hepsine Allah'ım zinat çıkılmasın. Yüce Allah'ım işte onların okumalarını bitirmesini de işte evliliklerinde görelim. Allah herkese nasip etsin. Fedriye Hanım, sizin sesinizi duyunca daha iyi olurum. Cıvıl cıvılsınız. Bütün ekibinize selamlar.
0: Teşekkür ederiz Melahat Hanım. Eksik olmayın. Torununuzun da ismini bir verelim isterseniz duysun.
1: Torunun ismi Duygu. İşte pazar günde akrabanın adı da Emel. İkisi bir gün aralım işte akrabanın.
0: Evet. Peki Duygu Plovdiv'de üniversitede okuyor dediniz. İkinci yıl dediniz. Ne bölümü
1: İkinci
0: ne?
1: İkinci yıl kompütür diye öyle kafamda kalmış. Fazla
0: evet.
1: Öyle ya işte öbürküsü ikinci ikinci birinci sene olan bu akrabamız, o gene doktorun yanına yardımcı asistant mı diye.
0: Evet, evet, evet.
1: O da öyle işte, hepsi de Allah'ın dini açıklı versin onlara işte.
0: İnşallah. Melahat Hanım inşallah diyoruz ve hem torununuza hem de akrabanıza gerçekten sizin de dediğiniz gibi okullarında başarılar diliyoruz. Ve ikisinin de çok güzel bir mesleği olacağını, iş hayatına da çok başarılı bir şekilde atılıp devam edeceklerine inanıyoruz dedik. Ve doğum günleri, geçmiş doğum günlerini kutluyoruz. Sıradaki türkümüzle kutluyor olacağız. Mesajlarla devam ediyorum ondan önce çünkü mesajlarımız bayağı birikti. Ali Emin Besteci merhaba diye yazdı. Her zamanki gibi muhteşem yayınlarınızı daha küçüklüğümden beri severek dinliyorum. Sizlerden bir ricam olacak. Benim ünlü büyük şairler için yaptığım binlerce besteleri radyonuzda tanıtım yaparsanız çok mutlu olurum. Yıllar öncesi benim 4 albüm bir arada Rodop Nameleri başlığı Avukat Mustafa Bayram Ali tarafından gönderilen 49 türküyü tekrar tekrar radyolarınızda dinletebilirsiniz. Çok gurur ve onur tufanında olacağız. Kırcalı'dan sevgiler, saygılar, selamlarımla diye yazmış Ali Emin Besteci. Teşekkür ediyoruz. Bizden de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şahsine Aliyeva yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Bir doğum günü kutlamak istiyorum. Popovo'da yaşayan Ahmet Aliyev, canım kardeşim, doğum günü kutlu olsun, sağlık, mutluluk, bol şans getirsin, yüzünde gülücükler, kalbinde sevgi hiç eksik olmasın, doğum günü kutlu olsun canım kardeşim Ahmet, daha nice mutlu yaşlara, selamlayan Popova'da.

ablası Şahsine Aliyeva, bana katılanlar kızı Ferihan, eşi Mahmut, çocuklar Funda ve Zed Almanya'da yaşayan ablası Fatma, eşi Ömer, çocuklar Akın ve Ömür. Sevgili sunucularıma ve ekibine sevgiler, saygıyla kalın, mutlu günler demiş Şahsine Hanım ve her zaman olduğu gibi mesajı güllerle, kalpçiklerle dolu Ahmet Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Hem ona hem de Şahsine Hanım'a, bütün ailenize sağlık diliyoruz. Mehmet Davut bize yazdı. Selam saygıdeğer Ben Eret Türkçe Yayın ekibinin güzel sunuculara. İlk önce hepinize saygılar, sevgiler ve güzel Cebel'den sımsıcak selamlarımı gönderiyorum. Bu sabahki Sayın Şevke Çakır'ın programı harikaydı. Canım ağabeyim Hasan Rodoplu'nun türkülerini yayınladığınız için çok sevindim. Sonsuz teşekkürler. Daha programın başında İzmir'de oturan Hasan ağabeyimle görüntülü bağlantı kurdum ve o muhteşem programı birlikte dinledik. Hasan ağabeyim çok sevindi. Gözyaşları aktı ve sizlere selam ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Mehmet Bey. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Yazdığınız için de ayrıca teşekkür ettik ve hemen Fahri Nur'un yorumuyla Kerimem türküsünü sizlere armağan ediyoruz.

Kıymet Barış'ın mesajıyla devam ediyorum. Ben Yarabitsa'dan Kıymet, benim en yakın akrabalarım Doleç köyünden Lütfiye ablamın torununun doğum günü bugün, ismi Cansu. Kendisi tam tamına 18 yaşına basıyor. Selamlayanlar bütün ailesi. Okulunda da ona başarılar diliyoruz. 10. sınıf öğrencisi, güzel bir şarkıyla selamlayalım ve bütün Doleç köyünü de selamlayalım diye yazmış Kıymet Hanım. Tabii ki selamlayacağız. Sıradaki türkümüzle tüm Doleç köyünü selamlayacağız ama başta bugün 18 yaşını tamamlayan, 18 yaşına basan daha doğrusu Cansu'yu da ayrıca kutluyoruz. Hayatında çok güzel, böyle başarılı yılları olmasını, sağlıkla bütün hedeflerine teker teker ulaşmasını temenni ediyoruz. Sadiye Oskar bize yazdı. Selamlar, ben Sadiye. Gulam Ogradiste'den bugün Firdevs halamın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum sevdikleriyle birlikte. Tabii ki sağlıklı ve sevdikleriyle birlikte diyoruz bizler de Firdevs Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Geçmiş doğum gününü. Gülsevim Özgür yazdı.

Merhabalar sayın radyo sunucuları. Ben bugün çok özel bir selamlama yapmak istiyorum. Kitan Çova'dan abim Metin'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice sağlıklı, huzurlu senelere canım abim. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Güzel bir parçayla yazmış Gülsevim Hanım ama güzel bir türkü olursa diye yazmış. Seviniriz. Sizlere kolay gelsin. Saygılarımla kardeşin Gülsevim ve damat Rahmi. Metin Bey'in doğum gününü bizler de ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, upusun güzel ömürler diliyoruz ve hem Cansu Hanım için hem Firdevs Hanım için hem de Metin Bey için söylesin şimdi Vasfiye Şaban ve şu anda bizi dinleyen herkes için gelsin Ayşem türküsü.

Böylece bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bize bugün de eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Emel Tabakova'nın o güzel sesiyle söylediği "Kavurma koydum tasa, di gel gel" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 8 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Karadeniz'in askerileştirilmiş bölge olarak görülmesine karşıyım ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev görevinden ayrılacağını açıkladı. Hükümetin beklentisi fiyatlarda %15 ile %30 arasında düşüş olması. Emekli maaşı ödemeleri bugün başladı ve 22 Haziran'a kadar devam edecek. Razgrad'da lise panoraması etkinliği düzenlenecek. Şimdi haberlerin detayları. Beytan'ın aktardığı üzere Bulgaristan'ın Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci dönem başkanlığı kapsamında Sofya'da düzenlenen Balkanlar ve Karadeniz'de barış, istikrar ve işbirliği için ortak bölgesel güvenliğe doğru başlıklı konferansta konuşan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Karadeniz bölgesinin yalnızca askerileştirilmiş bölge olarak görülmesine kesinlikle karşıyım. Karadeniz, Bulgaristan için coğrafi ve doğal açıdan olağanüstü bir değerdir ifadelerini kullandı. Karadeniz kıyılarında gelişmekte olan halka sosyal geçiş kaynağı ve gelir sağlayan turizm sektörüne tamamen son vermemek için bundan sonra olayların nasıl gelişeceğini çok dikkatli bir şekilde izlemeliyiz diyen Cumhurbaşkanı, hiçbir ülke kendi güvenliğini tek başına garanti edemez. Bu güvenlik irade, ilke ve elbette stratejik ittifaklarımız olan Avrupa Birliği ve NATO ile yakın işbirliği gerektirmektedir sözlerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla görevinden ayrılacağını duyurdu. Görevim ile ilk

ülkelerim arasında seçim yapmam mümkün değil. Susmak zorunda kaldığımda eylem vaat etmek de öyle. 30 yıldır üniformayı, hukukun devletin omurgası olduğu ve polisin görevinin hoş görünmek ya da birilerine yaranmak değil, topluma faydalı olmak olduğu bilinciyle taşıyorum. Bu nedenle sadece kameralara tehditkar bir şekilde bakan kişi olamam. Benim görevim her zaman gerçeği aramak, sorumluluk almak ve zor zamanlarda karar vermek olmuştur. Seçimlerden önceki aylarda özgürlük ve destek olduğunda bunu yerine getirebildiğimi kanıtladım. Tüm polisler bunu kanıtladık. Vermediğim kararların sorumluluğunu üstlenmek ve adımı kullanarak ayakta tutulmasını istemediğim bir yapıyı desteklemek istemiyorum. İnsanların güveni için bir kararname yok diye yazdı Kandev. İçişleri Bakanlığı'nın farklı birimlerinde görev yapmış, uzun yıllara dayanan bir emniyet mensubu olan Georgi Kandev, son aylarda özellikle seçimler öncesinde oy satın alma girişimlerine ve organize suç ağlarına karşı yürütülen yoğun polis operasyonları ile tanındı. Kandev, Andrei Gürov başkanlığındaki geçici hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Vekili olarak atanmış, Nisan ayındaki parlamento seçimlerinin ardından da görevini sürdürmüştü. Gazetecilere konuşan İçişleri Bakanı Ivan Demirciev, Kandev'in herhangi net gerekçe sunmadan görev ilişkilerini sonlandırmasının kendisini şaşırttığını söyledi. Kandev'in kişisel gerekçeler sunduğunu belirten İçişleri Bakanı, bu gerekçeleri kamuoyuyla paylaşmayı reddetti. Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, Nova TV'ye konuşurken, hükümetin önde gelen zincir mağazalarından beklentilerinin temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında %15 ila %30 arasında indirim yapılması ve temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını kontrol etmeyi amaçlayan sürdürülebilir davranış ve piyasa önlemlerinin alınması yönünde olduğunu söyledi. Bakan Pulev'in açıklaması, zincir mağazaları, üreticiler ve hükümetin ortaklaşa yürüttüğü Košnice Sızgrija ulusal girişimin tanıtılmasından kısa bir süre önce geldi. Bugün gıda zincirlerinden temel gıda ürünlerinin fiyatlarını düşürme konusunda sosyal sorumluluklarını nasıl gördüklerine dair açıklamalar bekliyoruz. Batı Avrupa'da sergiledikleri gibi sürdürülebilir ve sosyal sorumluluk sahibi davranışlar görmek istiyoruz, diyen Bakan Pulev, hükümetin zincir mağazalarının fiyatlarının normal ticari uygulamalara uymadığına dair makul şüpheler taşımakta olduğunu ifade etti ve %100'ün üzerinde aşırı fiyatlandırma olaylarının olduğunu öne sürerken, piyasada bir kusur var ve bu nedenle fiyatları belirleyen normal piyasa mekanizmaları çalışmıyor ifadelerini kullandı.

Parasını banka havalesi yoluyla alan emeklilerin hesaplarına emekli maaşları bugün yattı. Pamporovo tatil beldesi ile Smolensk şehri arasındaki heyelan nedeniyle oluşturulan acil durum geçiş yolu 8 Haziran'da trafiğe açıldı. Banere Plovdiv Radyosu'nun aktardığı üzere bir aydan fazla süren zorlukların ardından acil durum için yapılan geçici yol nihayet kullanıma açıldı. Geçici güzergah yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğunda olup yol boyunca çakıl döşendi ve geçiş için genişlemeler yapıldı. Yeni geçici çevre yolu esas olarak tatil köyünde çalışanlar tarafından kullanılacak ve 3,5 tondan ağır araçların dışında diğer araçların da geçmesine izin verilecek. Yeni hafta içerisinde Loveç ilindeki Chemos otoyolunun 89. ile 91. kilometreleri arasında yapıların kaldırım taşlarının temizlenmesi çalışmalarının devam etmesi nedeniyle 8 ile 11 Haziran tarihleri arasında sabah 08'den akşam saat 18'e kadar Varna yönünde acil durum şeridine giriş kademeli olarak sınırlandırılacaktır. Karayolu Altyapı Ajansı API sürücülerin dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Haziran ayının başından bu yana meydana gelen 160 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 216 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 55 yangın söndürüldü. Razgrad Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre 9 Haziran'da Mumina Çeşme Meydanı'nda öğrencilerin kariyer yönlendirmelesine destek olmak ve kaliteli eğitime eşit erişim koşulları yaratmak amacıyla lise panoraması etkinliği düzenlenecek. Razgrad ilindeki okulların 2026-27 eğitim öğretim yılı için 8. sınıfa yönelik devlet öğrenci kabul planı kapsamında sunduğu eğitim imkanlarının tanıtılacağı etkinlik saat 13'te başlayacak ve saat 17.30'da son bulacak. Etkinlik çerçevesinde 8. sınıf olacak öğrenciler ve velileri 7. sınıfın tamamlanmasının ardından devam edebilecekleri eğitim profilleri ve meslek alanları hakkında bilgi alabilecek. Beytan'ın aktardığı üzere Campos Racing takımından Nikola Tolov Formula 2 sezonunun 4. yarışı olan Monaco'daki ana yarışı kazandı. Bulgar pilot yarışın neredeyse tamamını 2. sırada geçirmiş olsa da son turda liderliği ele geçirdi ve haklı olarak sezonun 2. tam zaferini elde etti. Pilotlar sıralamasında Tolov İtalyan Gabriele Mini'nin sadece 1 puan gerisinde olurken 62 puanla 2. sıraya geri döndü. Norveçli Martinus Stenshorn ve İrlandalı Alex Dunn 48'er puanla 3.lüğü paylaştı. Hava durumu. Yarın sabah güneşli, öğleden sonra dağlarda yağışlı hava seyredecek. Salı günü en düşük hava sıcaklıkları 13 ila 18 derece arasında, Sofya'da 13 derece olacak. Ülkenin birçok bölgesinde sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra başta dağlık bölgelerde ve Kuzeydoğu Bulgaristan'da olmak üzere bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağacak. En yüksek sıcaklıklar 27 ila 30 derece arasında olacak, başkentte ise termometreler 28 dereceyi gösterecek. Karadeniz kıyılarında güneşli hava görülecek. Öğleden sonra geçici olarak kuzeyde olmak üzere bulutlanma meydana gelecek ve hafif yağmur yağacak. En yüksek hava sıcaklıkları 23 ila 26 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 20-22 derece olacak. Dağlarda öğlene kadar güneşli, öğleden sonra ise çok bulutlu ve gök gürültülü yağışlı hava etkili olacak. Rila ve Rodop dağlarında ve Batı ile Orta Balkan dağlarında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 22-2000 metrelerde 14 derece olacak. Çarşamba günü sabah saatlerinde güneşli, öğle ve öğleden sonra gece yarısına kadar birçok yerde kısa süreli, geçici olarak şiddetli, gök gürültülü sağanak yağışlar ve dolu görülecek. Haberleri dinlediniz, yayınımız devam ediyor.

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Sevgili dinleyiciler, haberlerin ardından akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da sizleri selamlıyorum. Günün Getirdikleri programında yolumuz Arbanasi'den geçecek bu akşam. Bu yolculukta bize Veliko Tırnovo Bölge Müzesi'nden tur rehberi Petko Petkanski eşlik edecek. Sultan II. Beyazıt'ın döneminde Balkanlara düzenlenen askeri seferin ardından Arbanasi'ye Arnavut göçmenlerin yerleştiği bilinmektedir. Detayları ilk türkümüzden sonra Şevki Çakır'dan dinleyeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Sevgili dinleyiciler, Rojdestvo Hristovo, Doğuş Kilisesi, Veliko Tarnovo'ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan Arbanasi köyünün en güzel kiliselerinden biridir. Bulgaristan'da 16. yüzyılın sonlarından ve 17. yüzyılın başlarından kalma ve günümüze kadar korunan az sayıdaki kiliselerden biridir. Azizler ve İncil'den sahnelerinin tasvir edildiği 3500'ün üzerinde muhteşem freskler içeren 4 odası bulunmaktadır. Ana bölümde yer alan 18. yüzyıla ait ve şapelde 1649 yılına ait ikonostaslar ülkemizde korunan en eskileridir. Kilise 20. yüzyılın 70'li yıllarında restore edildi. Freskler, mumların yakılmasından oluşan kalın iz tabakasından temizlendi, yapının dış cephesi güçlendirildi. Veliko Tarnovo Bölge Tarih Müzesi çalışanları kilisenin bakımını üstlendi. 3 kez inşa edilen kilisenin ilk kısmı 1597 yılında yapıldı. İkinci kısmının inşası 1638 yılında başlamış ve 1649 yılında tamamlanmıştır. Kilisenin tüm duvarları ve tonozları fresklerle kaplıdır. Freskler arasında doğumundan zenginlik ve güç arayışına ve kaçınılmaz olan sona kadar insanın yaşam yolculuğunu sembolik olarak gösteren yaşam çarkı freski dikkat çekiyor. Melekler tarafından döndürülen çark, dünyevi olan her şeyin faniliğini hatırlatır. Üzerinde ise "Hiç var olmadım, bu yerde bulunmadım" yazısı yer almaktadır. Veliko Tarnovo Bölge Müzesi'nde tur rehberi Petko Petkanski, bu sahnenin ilk kez Arbanasi Kilisesi'nde tasvir edildiğini ifade etti ve şunları belirtti.
1: Това представлява и най-голям интерес за повечето туристически групи. Всяко нещо в църквата има огромно значение, като някои от
0: турист групларынын илгисини ен чок яшам чаркы фрески чекиор. Килиседе хер шейин бир анламы ве önemi vardır. Bazı sahneler her birimize hitap eden derslerle ilgilidir. Hayatın faniliği ve her insan için en önemli olan şey, ruhun kurtuluşunu ifade eden yaşam çarkı sahnesi çok etkileyicidir. Özellikle zenginlere yönelik olan bu ders, insanın hayatta her şeye sahip olsa da en önemli şeyin manevi kurtuluş olduğunu hatırlatıyor. Kutsal kitapta da yazdığı gibi, insan bütün dünyayı kazanıp da öz varlığını yitirir,

0: veya zarara uğratırsa ne yararı olur? Varlıklı insanlar daha büyük sorumluluk taşıyor. Zira daha fazla imkanlara sahipler ve hayatlarını nasıl geçirdikleri, paralarını nasıl kullanmaları gerektiği üzerinde düşünmeleri gerekiyor. Onlar hem kendilerine hem başkalarına bakmakla yükümlüdürler. İnsan ne kadar fazlasına sahip ise o kadar çok sorumluluğu vardır. O dönemde Arbanasi'de Osmanlı İmparatorluğu'nda pek rastlanmayan yeni bir zengin Hristiyan sınıfı oluştuğu için bu sahne köy kilisesinde tasvir edilmiştir. Köyün varlıklı aileleri bu yükümlülükleri doğrultusunda inanç ve topluma hizmet anlayışının bir ifadesi olarak kiliseler yaptırmıştır. Sultan II. Bayezid'in döneminde Balkanlarda düzenlenen askeri seferin ardından Arbanasi'ye Arnavut göçmenlerin yerleştirildiği bilinmektedir. Petko Petkanski, Ortodoks Hristiyan olan Arnavutların hızlı bir şekilde yerel halkla bütünleştiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti.
1: В крайна сметка имаме данни за имената на такива хора от 17-те, които живеят в Арбанаси.
0: 17. yüzyılda Arbanasi'ye yerleşen bu insanların isimleri hakkında bilgiler mevcut. Günümüzde ise neredeyse hiç Arnavut ismi yok. Köy Bulgarlaştırılmış ve nüfusu ağırlıklı olarak Hristiyandı. Osmanlı İmparatorluğu'nda halk Müslümanlar ve Hristiyanlar olarak ikiye ayrılmıştı. Milliyet değil, din önemliydi. Bu yüzden imparatorluktaki tüm Hristiyanlara sadece Hristiyan deniyordu. Çünkü onları birbirinden ayırmak zordu. Bu durum büyük sorunlara yol açtı ve Bulgarlar tamamen yok olma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. 18. yüzyıldan sonra Bulgar etnik nüfusu yavaş yavaş yeniden teşekkül etmeye başladı. 19. yüzyılda Paisi Hilendarski'nin de yazdığı gibi zengin ailelerin çoğu Rumca konuşmaya ve Rumlaşmaya başladı. Ancak Osmanlı İmparatorluğu sınırları dışına eğitim gören zengin sınıfın ortaya çıkmasıyla birlikte Bulgaristan'ın kilise sınırlarını yeniden tesis etmesi gerektiği yönündeki ulusal fikir yeniden canlandı. Bulgaristan'ın milli kurtuluş mücadelelerinin ilk aşamasının kilise bağımsızlığı olması tesadüf değildir. Bu açıdan Tırnovo ve çevresindeki bu kiliselerin büyük önemi vardı. Arbanasi'nin Osmanlı egemenliğine girdikten sonra Tırnovo'dan taşınan piskoposluk merkezi rolü oynadığı düşünülmektedir. Günümüzde Arbanasi'de 300'ün biraz üzerinde kişi yaşamaktadır. Ancak Arnavut kaldırımlı sokaklarında birçok turistle karşılaşabilirsiniz. Bulgaristan'ın bu köşesini ziyaret ettiğinizde zengin iç mimariye sahip korunmuş evleri, 5 kilise ve 2 manastırı sizi adeta bir zaman yolculuğuna çıkaracak. Meryem Ana'nın göğe yükselişi yortusundan geldiği 15 Ağustos günü köy bayramı olarak kutlanmaktadır.

0: Böylece yayınımızın günün getirdikleri programı kısmının sonuna geldik ve akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya başlarken programın sizden gelen mesajlarla, telefonlarla devam ediyor şimdi. İlk mesajımız bize daha Perşembe akşamı gelmiş. Bize Ömer profilinden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperih Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Bu haftalık selamlamamızı da yapalım. Bugün 8 Haziran Pazartesi köyden Fevzi abim ile Emine Sevgi'nin doğum günü. 9'u Salı köyden Sezer kuzenim ile Tırgoviç'teden Renginar'ın doğum günü, 10'u Çarşamba köyden Enis ile Duluvu köylerinden Cansel Rüzgün'ün doğum günü ve köyden Ayhan Ahmet'in evlilik yıl dönümü, 11'i Perşembe köyden Kak

0: Başka Rosa'nın doğum günü, 12 Cuma köyden İdris Abba'nın doğum günü ve Cansel Rüzdi ile Zayde Kerim'in evlilik yıl dönümü. 13 Cumartesi köyden Üskar ablam ile geçmiş Başbakan Boyko Borisov'un doğum günü ve 14 Pazar köyden Şirin ablamın doğum günü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara ve tüm radyo dinleyicilerine gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Bey. Siz de öyle teşekkür ettik. Hemen ilk dinleyicimizi alalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
1: Hoş bulduk. Bensiniz Trasancı. Zaritça köyünden. Ben Nebat ablanız.
0: Nasılsınız?
1: Nasılsın kızım Bedriyen?
0: Teşekkür ederiz. Bizler çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir Nebat Hanım.
1: İyiyiz. İlk önce ekibinizi selamlayırım. Kucak dolusu selamlar Zaritça'dan Nebat ablanızdan.
0: Teşekkür ederiz. Buyurun.
1: Sonra ayın 8 Haziran'da Pravda'dan Gülser'in doğum günü var. Selamlayayım. Ben teyzesi olayım. Gülser'in sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileyelim. İşlerinde başarılar Gülser'e, eşine de. Ondan Zaritsa'dan 5 ağası var. Bir de kız aralığında Gülser'i. Ağasının biri Bayas. Kızı Elis. Suhodol'dan ağası Sevinç, İngesi Cemile'yi selamlayırım. Olabilirse bir iki de dostum var.
0: Evet, kısaca ama Nebat Hanım. Evet.
1: Kısaca, evet. Evet. Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, Dobromir'den Kamil kardeşimi, Golanova'dan Vesra teyimi, Lubino'dan Maziz teyzeyi, Deçivo'dan Meryem teyzeyi, Boyan'dan Vesra teyze, Brestolu'ya neden de Sebre teyze. Bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz, hayırlı işleriniz, hoşça ve dostça kalın kızım. Yani bu kadar.
0: Teşekkür ettik Nebat Hanım. Biz de size ekip olarak kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen diğer dinleyicimizi alalım. İyi günler. Alo.
2: Alo, iyi günler.
0: İyi günler. Hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyalım.
2: Ben Salim Bakir Hazreti Zerçeköy'de.
0: Nasılsınız Salim Bey?
2: İyiyim.
0: Buyurun.
2: Ha, burada tam tüm Zerçeköy'de dinleyenleri, radyoları güzel bir türküle selamlamak istiyorum. Targoviç'te Vecdi Hatipoğlu. Selamlamak istiyorum.
0: Evet, ve sizi tanıyan herkes için olsun mu?
2: Evet, herkes için olsun.
0: Olsun, teşekkür ediyoruz. Selamlar gönderiyoruz bizler de Ezerçe'ye. Ve sıradaki aslında ilk türkümüzü sizler için de dinleteceğiz Salim Bey. Bir mesaj daha okuyorum. Nebat Hanım az önce Gürseli Hanım'ı selamladı. O bize mesaj yazmış. Bakalım bize neler yazmış. Gürseli Alman Koç profilinden selam Pravda'dan radyoda çalışanlar. Ben Gürseli Eliman Koç. Bugün benim doğum günüm. Az önce Nebat Hanım'dan öğrendiğimiz üzere kendime doğum mesajı yazayım dedim. Geçtiğim yollara, atlattığım tüm zorluklara ve içimdeki hiç sönmeyen o umuda teşekkür ederim. Kendime olan inancımı hiç kaybetmedim. Her düşüşümde yeniden ayağa kalkmayı öğrendim. Zaman su gibi akıp giderken geride bıraktığım her an için şükrediyorum. Yaşadığım her acı beni güçlendirdi. Her mutluluk içimi aydınlattı. Yeni yaşım bana yeni başlangıçlar, güzel tesadüfler ve tarifsiz huzur getirmesini diliyorum. Ve ben yeni yaşımda hayallerime bir adım yaklaşmak için sabırsızlanıyorum. Allah daima sabredenlerle birlikte. Yeni yaşım bana, benim bu güzel mesajımı dinleyen, benimle bu güzel günümü paylaşan sevdiklerime sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum. Nice güzel yıllara hep birlikte hayırlı, mutlu, huzurlu günler sizlere. Ve demiş ve Gürseli Hanım böyle evim evim güzel evimden resimler notuyla bize birbirinden güzel 6 fotoğraf göndermiş. Güzel bahçesinden, çiçeklerinden ve meyve ağaçlarından. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun Gürseli Hanım. Bu tüm bu güzel mesajlarınıza biz de canı gönülden katılıyoruz ve gerçekten böyle hayallerinizi teker teker gerçek olmasını temenni ediyoruz ve güzel türkümüzle sizi selamlıyoruz. Ahmet Cumalı söylüyor. Kaşların ne güzel kara kız.

0: Bu enerjik türkümüzün ardından bizi böyle gencecik enerjik birisi arıyor. O koçtan Meyra Hanım hattımızda, hemen alalım. İyi günler.
1: İyi günler.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, siz?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Okuldasınız diye tahmin ediyoruz.
1: Evet.
0: Evet ve elinizde radyo, bizi telefondan bizi dinliyorsunuz.
1: Evet, her zaman.
0: Evet, sağ olun. Buyurun bakalım.
1: İstiyorum bir tanecik yengemin doğum gününü kutlamaya. İyi ki varsın güzel kalbim ve güler yüzün herkese mutluluk saçıyor. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk ve bolca bereket getirsin demeyi istiyorum. Öncelikle.
0: Evet, çok ve güzel.
1: İstiyorum yengemin ailesini selamlamaya. Dayıma ve kuzenlerim Tuna ile Can da sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.
0: Ay ne güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Peki yengenizin tekrar ismini alabilir miyiz?
1: Bayriye.
0: Bayriye. Bayriye Hanım'ın bugün doğum günü var. Peki doğum günü olacak mı? Kutlamalarınız katılacak mısınız? Pasta?
1: Evet, tabii ki de akşama.
0: Bu mesajı da o zaman dinlersiniz tekrar. Eğer şimdi Bayriye Hanım dinlemediyse.
1: Evet, dinleriz ve annemi de selamlamayı istiyorum. Evet. Ayrıca.
0: Evet.
1: Onu da çok seviyorum. Dedeme, anneanneme, hepsilerine bolca saygı ve böyle ailede olduğum için çok mutluyum.
0: Eminim onlar da böyle sizin gibi bir evlada sahip oldukları için Meyra çok mutlular. Sizi çok kucak dolusu selamlar gönderiyoruz buradan ekipçe. Sıradaki türkümüz başta sizin için gelecek, sonra biricik yengem dediniz. Bayri Hanım için gelecek ve bütün aileniz için, anneniz için, hep herkes için gelecek. Okulda da böyle başarılar diliyoruz. Artık yılın sonu geliyor, okul yılının böyle tam notla bitirmenizi diliyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Selamlar, sevgiler Meyra'ya. Böyle ne güzel, çok hoşumuza gidiyor gençleri duydukça böyle güzel Türkçeleriyle programımızı nasıl güzelleştiriyorlar, çok güzel. Ve biz şimdi Benere Kırcali Radyosu'ndan meslektaşımız Nahit Doğu, onların mail adresine düşen bir maili sağ olsun bize ulaştırdı. Kendisine teşekkür ederek hemen bizim mailimizi ve Facebook adresimizi hatırlatmak istiyorum. Değerli dinleyiciler, bize turkish@benere.bg mail adresinden yazabilirsiniz veya Facebook üzerinden bize ulaşmak isterseniz bunu Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü yazarak yapabilir veya sadece Bulgaristan Radyosu yazarak yapmanız mümkün diyorum ve bu mesaj bize Türkiye'den geliyor, İzmir'den geliyor. Doktor Nazım Gümüş bize yazmış. İyi günler Kırcali Radyosu ilgilileri. Zaman buldukça İzmir Seferihisar yazlığımın güncel işleriyle boğuşurken belime bağlı olan cep telefonu kulaklıklarından sizi dinliyorum. Özellikle Şume'nin bir köyünden olan fotoğrafçı soydaşımızın konuşma düzeyi ve bilinç sınırlarının genişliği bir dilci olarak yüce onur ve gurur.

sınırlarımı zorladı diyebilirim. Ne yazık ki Türkçe her geçen gün yok olmaktadır anlamındaki Şevki Hanım'ın sözleri de ayrı alkışları hak etmiş oldu bir gerçeği saptaması yönünden. Epeyce araştırdım ancak bulamadım. 1969 Şumen Akdere Bialareka köyü göçmeni bir ortaokul öğrencisi olarak Türkiye'ye ilk göç edenlerden idik. Ve gelmeden önceki birkaç yıllık anılarımda Varna içlerinde Zeliham gece ışıklar yanıyor türküsünü Sofya Radyosu'ndan dinlediğimizi hatırlıyorum. Tütün elpezelerken. Eğer bu türkünün bağlantısını bir biçimde var ise ve bana iletebilirseniz size en derin şükranlarımı sunuyorum. TRT Rusça yayınları eski sunucusu, çevirmeni ve yapımcısı bir meslektaşınız olarak. Sesiniz ve soluğunuz hiç eksilmesin. Türkçe kullanım düzeyiniz ve hakimiyet derinliğinize hayran kaldığımı bu fırsattan yararlanarak belirtmek isterim. Sağlıcakla, esenlikle ve gönüllüce çalışma günlerine daha nice nice yel esintileri eşliğinde türkü sunuşlarınızla diye yazmış değerli dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayırdığınız zaman için, yazdığınız mısralar için teşekkür ettik ve size kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Belki istediğiniz türküyü bulamadık ama yine Zeliham diye Raziye Fazlı'nın söylediği çok güzel bir türküyle sizleri selamlıyoruz şimdi.

0: Nurcaliz ve Zelina'dan Melahat Hanım şimdi hattımızda. İyi günler Melahat Hanım.
1: İyi günler.
0: Hoş geldiniz programımıza. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Zelina'ya.
0: Sağ olun.
1: Aramamın nedeni cumartesi gün benim torunum doğum günü vardı. İkinci seneyi bitirdiği hülmede bütün ailesini selamlıyorum. Bütün okuyanlara da tebrikler ediyorum. Burada bizim akrabamız da, o da birinci sene, o da bitirdi birinci seneyi. Onu da pazar günü vardı doğum günü. Onu da tebrikliyorum. Başarılar diliyorum. Bütün okuyanların hepsine Allah'ım zinat çıkılığını versin. Yüce Allah'ım işte onların okumalarını bitirmesini de işte evliliklerini de görelim. Allah İnşallah. Herkese nasip etsin. Fedriye Hanım, sizin sesinizi duyunca daha iyi olurum. Cıvıl cıvılsınız. Bütün ekibinize selamlar.
0: Teşekkür ederiz Melahat Hanım. Eksik olmayın. Torununuzun da ismini bir verelim isterseniz duysun.
1: Torunun ismi Duygu. İşte pazar günde akrabanın adı da Emel. İkisi bir gün aralan işte akraba.
0: Evet. Peki Duygu Plovdiv'de üniversitede okuyor dediniz. İkinci yıl dediniz. Ne bölümü ne?
1: İkinci yıl kompütör diye öyle kafamda kalmış. Fazla evet. Öyle ya, işte öbürküsü ikinci birinci sene olan bu akrabamız, o gene doktorun yanına yardımcı asistan mı diye.
0: Evet, evet, evet.
1: O da öyle işte, hepsi de Allah'ın cinat çikolatın onlara işte.
0: İnşallah. Melahat Hanım inşallah diyoruz ve hem torununuza hem de akrabanıza gerçekten sizin de dediğiniz gibi okullarında başarılar diliyoruz. Ve ikisinin de çok güzel bir mesleği olacağını, iş hayatına da çok başarılı bir şekilde atılıp devam edeceklerine inanıyoruz dedik. Ve doğum günleri, geçmiş doğum günlerini kutluyoruz. Sıradaki türkümüzle kutluyor olacağız. Mesajlarla devam ediyorum ondan önce, çünkü mesajlarımız bayağı birikti. Ali Emin Besteci merhaba diye yazdı. Her zamanki gibi muhteşem yayınlarınızı daha küçüklüğümden beri severek dinliyorum. Sizlerden bir ricam olacak. Benim ünlü büyük şairler için yaptığım binlerce besteleri radyonuzda tanıtıp tanıtım yaparsanız çok mutlu olurum. Yıllar öncesi benim 4 albüm bir arada Rodop Nameleri başlığı Avukat Mustafa Bayram Ali tarafından gönderilen 49 türküyü tekrar tekrar radyolarınızda dinletebilirsiniz. Çok gurur ve onur tufanında olacağız. Kırcalı'dan sevgiler, saygılar, selamlarımla diye yazmış Ali Emin Besteci. Teşekkür ediyoruz. Bizden de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Şahsine Aliyeva yazdı. Merhaba Bulgaristan Radyosu. Bir doğum günü kutlamak istiyorum. Popovo'da yaşayan Ahmet Aliyev, canım kardeşim, doğum günü kutlu olsun, sağlık, mutluluk, bol şans getirsin, yüzünde gülücükler, kalbinde sevgi hiç eksik olmasın, doğum günü kutlu olsun canım kardeşim Ahmet, daha nice mutlu yaşlara selamlayan Popova'dan ablası Şahsine Aliyeva, bana katılanlar kızı Ferihan, eşi Mahmut, çocuklar Funda ve Zert Almanya'da yaşayan ablası Fatma, eşi Ömer, çocuklar Akın ve Ömür, sevgili sunucularıma ve ekibine sevgiler, saygıyla kalın, mutlu günler demiş Şahsine Hanım ve her zaman olduğu gibi mesajı güllerle, kalpçiklerle dolu. Ahmet Bey'in doğum gününü bizler de buradan kutluyoruz. Hem ona hem de Şahsine Hanım'a, bütün ailenize sağlık diliyoruz. Mehmet Davut bize yazdı. Selam saygıdeğer Ben Eret Türkçe yayın ekibinin güzel sunuculara. İlk önce hepinize saygılar, sevgiler ve güzel Cebel'den sımsıcak selamlarımı gönderiyorum. Bu sabahki Sayın Şevke Çakır'ın programı harikaydı. Canım ağabeyim Hasan Rodoplu'nun türkülerini yayınladığınız için çok sevindim. Sonsuz teşekkürler. Daha programın başında İzmir'de oturan Hasan ağabeyimle görüntülü bağlantı kurdum ve o

Muhteşem programı birlikte dinledik. Hasan ağabeyim çok sevindi. Gözyaşları aktı. Ve sizlere selam ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun diye yazmış Mehmet Bey. Biz de size kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Yazdığınız için de ayrıca teşekkür ettik. Ve hemen Fahri Nur'un yorumuyla Kerimem türküsünü sizlere armağan ediyoruz.

kıymet barışı mesajıyla devam ediyorum. Ben Yarabitsa'dan Kıymet, benim en yakın akrabalarım Doleç köyünden Lütfiye ablamın torununun doğum günü bugün, ismi Cansu. Kendisi tam tamına 18 yaşına basıyor, selamlayanlar bütün ailesi. Okulunda da ona başarılar diliyoruz. 10. sınıf öğrencisi, güzel bir şarkıyla selamlayalım ve bütün Doleç köyünü de selamlayalım diye yazmış Kıymet Hanım. Tabii ki selamlayacağız. Sıradaki türkümüzle tüm Doleç köyünü selamlayacağız ama başta bugün 18 yaşını tamamlayan, 18 yaşına basan daha doğrusu Cansu'yu da ayrıca kutluyoruz. Hayatında çok güzel, böyle başarılı yılları olmasını, sağlıkla bütün hedeflerine teker teker ulaşmasını temenni ediyoruz. Sadiye Oskar bize yazdı. Selamlar, ben Sadiye. Gulam Ogradiş'ten bugün Firdevs halamın geçmiş doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice sağlıklı yaşlar diliyorum sevdikleriyle birlikte. Tabii ki sağlıklı ve sevdikleriyle birlikte diyoruz bizler de Firdevs Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Geçmiş doğum gününü. Gülsevim Özgür yazdı. Merhabalar sayın radyo sunucuları. Ben bugün çok özel bir selamlama yapmak istiyorum. Kitançova'dan abim Metin'in doğum gününü kutlamak istiyorum. Nice sağlıklı, huzurlu senelere canım abim. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın. Güzel bir parçayla yazmış Gülsevim Hanım. Ama güzel bir türkü olursa diye yazmış. Seviniriz. Sizlere kolay gelsin. Saygılarımla kardeşin Gülsevim ve damat Rahmi. Metin Bey'in doğum gününü bizler de ekipçe kutluyoruz. Sağlıklı, upuzun, güzel ömürler diliyoruz ve hem Cansu Hanım için, hem Firdevs Hanım için, hem de Metin Bey için söylesin şimdi Vasfiye Şaban ve şu anda bizi dinleyen herkes için gelsin Ayşem türküsü.

Böylece bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Bize bugün de eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz ve huzurunuzdan Emel Tabakova'nın o güzel sesiyle söylediği "Kavurma koydum tasa, di gel gel" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.